0: 呀下前才在当国语看看肚子啊那通路没陆队送队前把送队去蓝色中语你们去广巡城嘛是呗定期写差不是没去牛嘛是我主意你打了
1: Oya, terin sonu tağasam şeyi. Ne diyorsun da kemeye bir nağa. Sonu tuşu. Des. Zura şala. Kiran da olsun ya. Kodol kiran da çikip şanla. Lonca da mı sıgı. Dinyen sen bek keyi. Maşı di kuan şimbi keyi maşı. Yine kiran ge. Diyinci şiro.
0: Jini wala toche na.
1: Azı azı. 수란샤라 등대만 쏜다 키랑게 지교성라 듀르 제만에 가 순초 많으나로

0: 文珠，你也杀了最不马萨罗四个亿，山羊啊虚的，啊虚的。
1: 我虚的，我虚的，姐，我虚的，我虚的，我虚的，我虚的。
2: 我这个人看着心情有马的，看着心情有马的。
1: Sen yarışı yazıyordun! Sen yarışı yazıyordun!

Let's do this la. Dagje jia di. Kurim xi sun xie bi. Lu ding fang yu ke, tong mei lian ne to lu ya di. Ngan zui ta jie bu jie ma di. Di kong rim ge,